0: Jeg er fra Romsdal, Norges Tirol. Odd Pedersen synger og jodla 1945.
1: Jeg er fra Romsdalen, Norges Tirol. Ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola, ola